0: Beklerdim sana bir şey.
1: Let it go, Evan. Thank you. Continue. Bye-bye.